Ich bin Paracatum. Bon, ich bin Paracatum. Bon, ich bin Paracatum, ich bin Paracatum, ich bin Paracatum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ah. Bom, bom, chiquitum, sacatum, paracatum, chiquitum, sacatum, tacatum, pascatum, lucutum, sacatum, sacatum, paspatu, gudu, gudu, gudu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, chiquitum, recatum, pascatum, recatum, sacatum, pascatum, chiquitum, recatum, pascatum, recatum, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu